geliyor. Sırıta sırıta, iki yüzlü soytarı gibi geliyor. Salına salına, sahte yosmalar gibi. Haber vermeden, gürültü etmeden. Öcü gibi, umacı gibi. Acımadan, yüreği sızlamadan geliyor gene. Üstüme çullanmaya, boğazıma sarılmaya.